0: 赛结果，一号裁判27-29，二号裁判28-27，三号裁判28-28，平局，加赛一局，
1: 准备，开始。
2: 好的，继续到加赛局。裁判也提示蓝方郝继龙，腿要注意高一些，因为红方拿的是一个反架，一上来进入到加赛局之后，两位尤其是蓝方啊，这个求胜的欲望也比较强。好，继续给还一个。给地扫，
3: 停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停